0: de geniş şekilde qeyd edilib. Ruhu şad olsun.
1: Ulu yurdun nefesi 105 FM. Si 105 FM.

0: kredilerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bu ses sahipkarlara fırsatten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: dayanıklıdı. YN standartının C2-TE sinifine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü plitalar içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Halkbank'tan petrol kartı indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz petrol. Kart kalığına illik 8 faiz gelir kazanın. Üstelik pulsuz köçürme ve nakdlaştırma. Halk kartı pulsuz çattırılmayla online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank.
2: ASC Halkbankı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirmeye çözüm.

0: biz buldunuz. Sözden söz verişi devam eder.
1: Şiirlerinizi yazanda siz fikirleş etmişsiniz ki buradan hem de musiki süzülüyor. Evet. O misralarda musiki hissi olunur.
2: İlk defa bana bu sözleri 95. ilde hele kitabım çıkmamıştı. Benim kitabımı o vakitte kitapxanalar da yok idi. Satış mentegeleri de yok idi. Ancak metroların kabağında köşküler var idi. Stoların üstüne koyup satırdılar. Benim kitabım çıkmıştı. Nece unuttum seni? Ben de vazifede yarab kitabı da çıkıyor. Ve kitabımdan Beşekar Halgar Sinerman

0: Mesisa şirketiyle birlikte teklif olunur.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: kerama granit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

0: değerini yaşayın.
1: Bogart Bankova Klasa C mehsuslu. Bankova 18 Fevral 2005'in tarihi 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
2: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
4: 105 FM.
5: Bu adam şirketi niye bu kadar istiyor ki ama?
6: İsteyen her şeyi bilesiniz.
5: Bu ben sadece göstermek istiyor ki yattığın yere kadar gelebilirim. Başa düştün mü?
6: Qədirə də deyirdim ki, onu bizdən uzaq tut. O məni eşitmədi.
7: Amma dostluğun ailəsi qadınsızdır.
5: Amma bunun bu hərəkətin cavabsız olmayacaq.
7: Bu da təzə oyunumdur.
8: Mən içəri keçdim, içəridən qaydanda gördüm ki, üzüyüm birini uğurlayıb.
6: Düşündüm ki, nəsə dəli tapmağım üçün ona yaxın olmalıyam.
9: Dirilen adam bu akşam saat 22'de.
10: Azerbaycan Radyosu'nun yayım tezliklerini nezarınıza çatırdık. Bakı Abşeron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
11: Danışır bak.

koruyabilmesen ödediğin meblağı 50-12 faizle geri al. Ele indi. Ağıllı karar ve ağıllı investisyaların tam zamanıdır. Etraflı məlumat için Ulduz 1544'e zeng et. İnvestisiya dünyasında sen de öz sözünü de.

sanayicisi ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tedbiginde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankanın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren

0: de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: çay adetlerimiz.
1: Eruz. Uzun bazı yerlerinde bugünün özünde de ele gitme arefesinde olan nişanlı kıza veya yenice toyu olmuş teze geline erus deyirler. Bu söze klasik edebiyatımızda hususen Şah İsmail Hatayi'nin eserlerinde rast gelinir.
2: Ay Allah mübarek eylesin.

0: Hisse hisse al. Bunu gözlenip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: İnvestisiya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank investetliğiyle bu çok rahat olacak. Serfeli komisyayla sahipler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat bir bank investetliğinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisya şirketiyle birlikte teklif olunur.
2: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2-TY sınıfına aittir.

0: Dek nakbu kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress Lies.

Füyuzat'ın tuttuğu yol Türklük, Müslümanlık ve Avrupalılıktır. Ali Bey Hüseyinzade.

0: mobil tedbirginden tam online elde et. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Her ay vergili banklara kredi ödemek seni yorursa, bir bankın elverişli teklifinden yararlanmana deles. Diğer banklardaki kredilerini bize

0: Aslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nakt pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir.

0: evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu.
1: Her birimize doğma olan kadim Bakı şehrinde 100 yıl evvel tanışır Bakı demekle öz faaliyetini beyan eden Azerbaycan Radyosu faaliyete başladı. Bu 100 yıl ərzində büyük bir inkişaf yolu geçip kocalmadı, ucaldı. Ben de emek faaliyetine bizim radyodan başlamışam. 1970'li illerden birçok verilişler hazırlamışam. İlk defa radyo sahalarında hazırladığım sürütler yayınlandı.